garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe,

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

değil. Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar dost. Dara düş oldu.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi yol.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Vaktiyle ağaçlar kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız olur demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş. Ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: herkese merhabalar. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Radyo Çağdaş'ta mikrofonu elimize alırken aslında sadece bir yayına değil, bir hafızaya, bir kültüre, bir mirasa da dokunuyoruz. Ve bu yolculuğa öyle bir isimle başladık ki sevgili Kıvırcık Ali, saygı sevgi rahmetle de yad etmek isterim. Hani sesiyle insanın yüreğindeki yangını böyle dokunarak anlatan, böyle Anadolu'nun acısını, sevgisini, hasretini en sahici dile getiren bir usta Kıvırcık Ali. Mesele gerçekten sadece bir sanatçı anmak değil. Bakın bugün aslında bu topraklardan gelip geçerken, bu dünyadan göçüp giderken arkasında kocaman bir duygu mirası bırakan tüm ustalara selam vermek için buradayız. Bütün ustalarımızı tekrardan saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Neşet Ertaş'ın tellere dokunan parmakları, Muhlis Akarsu'nun yanık sesi, ne bileyim Hasret Gültekin'in yarım kalan hikayesi, Ahmet Kaya'nın o isyankar tavrı ve daha niceleri. Onlar belki gitti ama bıraktıkları türkü hala bizimle. Bakın bir aşkla, bir ayrılıkla, bir gurbetle yolunda. Hani bir kahvede, ne bileyim bir evin sessizliğinde. Bu türküler bir milletin hafızasıdır. Unutmadığımız, unutturmadığımız ne varsa onlarda saklıdır. İşte Radyo Çağdaş tam olarak da bunun için var. Sadece müzik çalan bir radyo değil, kültürü yaşatan, hafızayı diri tutan bir ses olmak için. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle bu şehrin nabzını tutmaya, Çağdaş Sanat Akademisi'yle gençlerin elinden tutmaya, sanatı geleceğe taşımaya ve bir mikrofon ucunda sizinle aynı duyguyla buluşmaya da devam ediyoruz. Bugün de yayın boyunca sizden gelecek mesajlarla, hikayelerle, isteklerle bu yayını birlikte yapacağız inşallah. Bu radyo sizin, bu ses sizin. Mesajlarınız için 542-424-8950 ya da Instagram son gönderi altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. iOS ve Android uygulamasından Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli gazetesini tek tuş kadar yakın bir şekilde cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Şimdi sesi biraz daha için çünkü Neşet Ertaş bizlerle olacak. Ve belki de içimizden geçenleri ilk kez bu kadar net duyacağız. Şöyle hissederek dinleyelim efendim. Neşet Ertaş, Ah Yalan Dünya eseriyle bizlerle birlikte.
1: Radyo Çağdaş.

Da kaldı hayallerimiz, bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz, bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş.

O güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde

0: Yani Türk'ün adı gibi aslında insan için oturan o son çizgiyi anlatan çok kıymetli bir eser. Bunu aslında son ses dinlemek lazım. Söylenecek söz kalmadığında, hani böyle kal desen de kalamadığın, git desen de gidemediğin, işte o yerde başlıyor bundan öte ayrılık. Bir kopucu, bir vazgeçici, bazen de hayatın insana getirdiği en sessiz vedayı anlatıyor. İşte o yüzden herkes kendinden bir parça buluyor bu türküde. Efendim, Ahmet Kaya müzik yolculuğunu 80'li yılların ortasında başlattı. Özellikle toplumsal duyarlılığı yüksek, duygusal derinliği olan eserlerle kısa sürede geniş kitlelere de ulaştı. Tabii hayatın son yıllarını sürgünde geçti. 2000 yılında Paris'te aramızdan ayrıldı. Gitti belki ama sesi bu topraklardan hiç gitmedi. Bazı sesler susmaz, bazı şarkılar bitmez, bazı ayrılıklar da insan içinde ömür boyu sürer. Evet, hayatın gürültüsünden Ahmet Kaya'nın o tanıdık, o yarıldı sesine kulak verdik. Bizlerle birlikteydi. Bundan öte ayrılık var. Kalbinize dokunmuştur eminim ki. Çünkü her türkü bizim hikayemize dokunan kıymetli bölümlerden de oluşuyor tabii ki.
1: Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlık.
0: Bir Aynur Doğan çalışmasını sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Yoluna yoldaş olan türküsü bizlerle birlikte olsun.

0: Türk halk müziğinde kadın sanatçıların başında geliyor hakikaten Erzu. O kıymetli sesiyle, yorumlamasıyla çok güzel can veriyor türkülere. Ayrılık albümünden Turna gibi türküsü, hatta Değişi bir Serle birlikteydi. Tabii Turna deyince benim kalbimden şöyle vuruluyor. Kızımın ismini ne kadar güzel seçmişim. Bütün türkülerde yaşatıp anımsayabiliyorum. Turna. Umarım Turna gibi de ömrü olur. Allah tüm evlatlarımızı bizlere bağışlasın inşallah. Turna gibi ömürleri olsun. Efendim, Cankat Erdoğan'dan bir Kenger Misali parçasını sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz de 542-424-8950.
1: Odalarda bir Kenger Misali

Oy felek felek gel burdu bir yandan, bir yana dön.

0: Bu arada senin yorumu ne kadar güzel değil mi biliyorum. Sana gelen yollar kapalı. Bu eser aslında modern bir yorumda yeniden can bulmuş olsa da sözleriyle ruhun Türk edebiyatının büyük isimlerinden biri olan Cemal Süreyya'nın dizelerine dayanıyor. Ve zaten bu yüzden bu kadar derine işliyor. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ah bu iki cümle bir insan içinde kopan fırtınaların en zaten en ağır hali. Ne büyük bir kabul ediş değil mi? Ne derin bir acı. Ne tam bir kavuşma ne de tam bir kopuş. Arada kalmış bir ömür gibi. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. İçimizde sakladığımız bir duyguyla karşılaştık mutlaka. Ve belki de en zor olan bunu bilerek sevmeye devam ediyor olmamız.
1: Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen...
0: Bir tane Erkan Ketenci ve Canan Çal yorumunu sizlerle buluşturmak istiyorum Rüzgar. Güzel bir Karadeniz çalışması. Hadi bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

bilmiyorum, Karadeniz zamanımız var. Karadeniz türküleri sürekli yayınlanıyor. Lakin böyle programda yayınlamak benim için çok ayrı bir zevk. Çünkü çok seviyorum Karadeniz müziklerini. Hani onların hakikaten böyle isyankar tavırları, onların müziğe dökümü çok çok başka. O yüzden çok keyifle dinliyorum ve dinlettiriyorum sizlere. Mesela benim en sevdiklerimden biri.

cephesinde sakladığı çok başka sırlar vardır. Böyle kimseye söyleyemediği, kendine dahi itiraf edemediği. Vaktinde yıldızların altında. Bazen bazı acılarımıza şahitlik eden türküler oluyor maalesef ki. Onlardan bir tanesi sana denk gelmiş. Ferahlık diliyorum sana kardeşim. Selamlar Radyo Çağdaş, Londra'dan dinliyorum demiş. Sevgili Bülent arkadaşım, hoş geldin. İnsan bazen ulaşamayacağını bile bile seviyor ya. İşte o acının parçası bu, çok ağır geldi demiş. Çok haklısın. Aslında üstüne söylenebilecek çok şey var ama ben sana özelden söylüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğin için. Merhabalar, ben İnanım İzmit Merkez'den Akif ben. Bu türkü eski defteri açtı bende. Kapandığını sandığım bir yeri hatırlattı. Bazen unutmak diye bir şey yok galiba demiş. Vallahi yok sevgili kardeşim. Maalesef ki. Hatta diri tutuyor diyebiliriz. Hani şarkılarımız, türkülerimiz. Aslında müzik diyelim. Yani sözlü sözsüz fark etmez ama. Yaşadığımız her şey diri tutuyor. Sevgimizi de, aşkımızı da, heyecanımızı da, güzelliğimizi de. Berna Hanım selamlar, yayınınız yine bugün çok başka. Bu türkülerin insan içine dokunuyor, her cümlesinde kendimi buluyorum demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Sevgili Kasım. Resimlere bakıp bakıp gözyaşım. Radyo Çağdaş ailesine selamlar, Karamülser'den dinliyorum. Uzaklık sadece kilometre değilmiş, bazen insan en yakınına bile gidemiyormuş. Bu çok derin bir söz oldu ya sevgili Kenan. Gerçekten çok derin bir söz oldu. Ayşe'cim diyor ki, hissettiğim insan da aynı şeyleri benimle şu an seni dinlerken hissediyorum gibi bir tekerleme yazmış bana. Radyo Çağdaş 7'den 70 herkes dinliyor Ayşe'cim. O yüzden ümit ediyorum ki dinliyordur.

Taylan Özgür Ölmez kardeşleri de geride bıraktık. Ayfer Vardar, Yazın Yar Karbaşıma adlı çalışmayı sizlerle birlikte buluşturmak istiyorum. Delek, ne derdin var ise... Ne güzel anlatıyorsunuz, sanki benim içimden geçenleri siz okuyorsunuz. Bu yüzden bu yayından kopamıyorum demiş. Şerife, teşekkürler Şerife. Radyo Çağdaş gerçekten başka bir dünya. Burada sadece türkü değil, hayat ve anılar var. Kalbinize sağlık Berna Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sen de, sefalar getirdin. İsmini yazmak istersen... Daha doğrusu söylememi istersen yaz lütfen. Şöyle parçamızı başa alalım, ne dersiniz, güzel olur değil mi? Hadi birlikte dinleyelim Yazın Yar Bakar Başıma. Felek, ne derdin var ise. Sonrası yine buralardayız.

Özge Öz Erdoğan deyince ben de Hakan Suandırı. Çok kıymetli bir arkadaşım, çok başarılı. İnanılmaz derecede sanata düşkün, sanata sadık, sanatı aşkla yapan bir kadın. Özellikle Seyit Öner'le olan düetleri beni benden alıyor.

Anadolu'nun kokusu, toprağın, dağın hasret kokusu bir türkü de Sabri de anlattı bakın bizlere. Şimdi ise geri gelen mektup parçasını sizlerle buluşturalım mı Gülnur Kaya yorumuyla? Bir zamanlar gerçekten sosyal medya platformlarında yangın yerine dönmüştü bu türküyle birlikte. Bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

Berna ile iz bırakanlar.

0: Melike Şahin, çok seviyorum. Özellikle Gurbet Türküsü. Ahmet Ali Arslan'la birlikte yorumladıkları. Bundan seneler önce daha tabii bu kadar popüler değilken. Şimdi ona bakıyordum. Yani hiç mi değişmez bir insan, değiştirmez kendini bu kadar şöhretin böyle revaitine kapılıp. Gerçekten içimizi ikiye bölen bir türküydü bu. Bir yanı burada, bir yanı çok uzakta kalanların türküsü. Öyle durdum, bekliyordum. Melike Şahin zaten Baba Zula'yla başlayan müzik yolculuğunun solu kariyerini bambaşka yerlere taşıdı. Onu, özellikle yurt dışında aldığı ödüller. Yollarınsa çörgüsü. Sanat hayatında başka bir noktaya da getirdim. Efendim, gurbet bazen kilometrelerle ölçülmüyor. Bir aynı evin içinde bile insan kendini gurbet hissedebilir bir yanındakini. Ya da tam tersi, binlerce kilometre uzakta olan bir sese dahi bir türkü evdesin hissi verir. İşte bu türkü de tam olarak o duygunun karşılığı. Gelmiştir belki aklınıza bir şehir, belki bir insan, sadece bir özlem, bilemiyoruz. İnsanın en büyük yolculuğu içine doğrudur ya. Selvi Boylum, Al Yazmalım.
1: Köye kadar götürür müsün beni?
0: Jean Barbour.
2: Sen ta İstanbul'dan gel.
1: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
0: Hatırlarsınız değil mi Al Yazmalım filmini? Tuttum elini, sıcacıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın unutulmaz filmi. Yüzyıllar geçse de unutulmayacak.

Ben tekrar parçaya geri dönmek istiyorum çünkü üstüne çok yorumlar gelmiş. Efendim, sinema ile müziğin birbirine karıştığı, böyle hafızalara kazınmış bir eserdi bu. Hani hepimizin zihninde kazınan o soru, sevgi neydi? Sevgi emekti. Evet, geçmiş o saf duygulara, o zor seçimlere baktığımız kıymetli bir çalışmaydı.

Onur Akın'ın eskimeyen eserlerinden istenilmiş efendim Gaybana Geceler. Ozan Bey istemiş. Selamlar olsun Ozan Bey'e de. Armağan edelim bu kıymetli çalışmayı.

Ferit Anadolu'nun derinden gelen bir sesi sizlerle birlikteydi. Biraz kader, biraz boyun eğiş, biraz da içten içe yanan bir aşk ahle yar yar. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha sizlerle buluşturmak istiyorum. Bayağıdır Nurettin'i hiç ben yayınlamıyoruz. Sevgili Baran hoş geldin, sefalar getirdin. Songül merhaba sana da hoş geldin. Şimdi içinde yol olan bir türküyü sizlere armağan etmek istiyorum. Bakın ama öyle bir yol ki varacağı yer belli değil. Belki bir insana, belki kendine, belki de sadece uzaklaşmaya. Nurettin Rençber'den yürürüm eseri. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: ben bu türküyü dinlediğimde gerçekten insanlık dersi alıyormuşum gibi hissediyorum. Yani bu eserin kökeni öyle derin ki sözleri büyük halk ozanı Aşık Veysel'e ait. Ve zaten bu yüzden her kelimesi bir hakikat, her cümlesi bir öğretim. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? İnsana bakmayı öğreten bir bakış aslında. Kimin üstün, kimin eksik olduğunu değil. Bakın hepimizin aynı özden geldiğini hatırlatan bir ses. Ahmet Aslan bu eseri öyle bir yorumluyor ki. Kendini geliştir diyor, bağlama tekniğiyle, kendine özgü vokaliyle. Türkü adeta yeniden doğuruyor.
1: Aynı vardan var olmuşuz. Sen kalemsin, ben uçmuyum.
0: Efendim, bu türkünün aslında bize anlatması gereken, anlattığı daha doğrusu bir şey daha vardır. Bakın, kıyas.

Duyduğunuz üzere ben bu eserle kapanışımı gerçekleştirmek isterim müsaadenizle. Türk halk müziğinin en zarif, en duru seslerinden biri olan Özlem Özel'in yorumlamasıyla Dinle Sözüm Al Nasihat. Düçari'nin yüzyıllar önce yazmış olduğu bir şiiri sevgili Özlem Özel ve ekip o kadar güzel yorumlamış ki halkın içinden çıkmış ve yaşandıkça olgunlaşmış bir öğüt gibi aslında. Sözlerine böyle baktığında da hissedilebilir. Hani böyle bir büyük bir anne bir de oturup karşına sana hayat dersi anlatır ya. Dinle sözüm al nasihat. Aslında hayatta geç kalınan bir cümledir bu. Çoğu zaman dinlemeyiz evet ama çoğu zaman kendi hatalarımızı da öğrenmek isteriz. Ama sonra dönüp bakarız ve anlarız ki işte o farkındalığı bu türkün içinde bulabiliriz. Yargılamadan sadece anlatır. Efendim bugün de bir yayının daha sonuna geldik. Ama aslında biten sadece saatler bakın. Çünkü konuştuğumuz o duygular, dinlediğimiz türküler, böyle içinde uyanan o anılar kolay kolay bitmez. Kıvırcık Ali'den Ahmet Kaya'ya, Resul Dinler'den Ahmet Aslan'a, Özlem Özil'den Neşet Ertaş'a kadar bugün mikrofondan sadece türküler geçmedi bakın. Bir ömür geçti, bir özlem, gurbet, aşk, vazgeçiş geçti. Belki de en güzeli de bu yolculukta bizler yalnız değildik. Sizler vardınız. Mesajlarınız, hikayeleriniz, içten gelen o cümleleriniz. İşte Radyo Çağdaş'ı Radyo Çağdaş yapan da bu. Aynı duyguda buluşabilmek. İsmini veremediğim gizemli dinleyicilerim. Yani statüsü, işi gereği ismini veremediğim o kıymetli büyüklerim, arkadaşlarım. Sizler de çok çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Unutmayın ki Türkler dinleniyor evet ama yaşanıyor da. Hani bazı kelimeler söylenmiyor, hissediliyor. Ve bazen insan kendini en çok bir türkünün içinde de bulabiliyor. Yine aynı saatte, aynı frekansta, aynı samimiyette ve aynı yürekle buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizi kırana değil de size iyi gelenlere hep yakın olmaya özen gösterin. Ben Deniz Berna Önk. Berna Uydun Önk. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Özlem Özel dinle sözüm al nasihat türküsüyle sizleri baş başa bırakıp vedamızı gerçekleştirelim. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri. Seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema.

0: de kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç saymalar. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel. Caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşa. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodunsa bulgayım. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.
1: Radyo Çağ.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin, türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbela'ya kar

görsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

0: Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla. Ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde
1: Radyo Çağdaş. Olamadım.

Biz 3 kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. 3 ağız, 3 yürek, 3 yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy, can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin hey yuvası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.

0: yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerin? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle. Onlar da benim.
1: Radyo Çağdaş.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım, dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra, okşuyorum saçlarını rüzgarda, sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme, düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana, tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık, aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar, önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor, bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor, önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı bir ben kalıyor, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı

üşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzümde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm, ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

bizi bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendi sağımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz. Vademiz dolduğunda avuçlarına gömülmeyi.

0: Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Bir içimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma, el attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi.

0: Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halkı oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.
1: Radyo Çağdaş.
2: Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tuluvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, Tamzara'da. Ben küçük Yusuf'um Çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla sıcak, tuzsuz gevrek denizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem de ne verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolunda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Attim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalan değilim.
3: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

0: Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdi. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Radyo Çağdaş.

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğunu...

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari